0: Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vostaki mançı sizden rosayam hafaman.
4: Ne mege?
1: Sizçi ortalarızge mani ne mege yomolladiyiz?
4: Şimdi, ne mege yomolliyim oy?
1: Yo, yana alda vostaki, vostaki yana alda vostaki. Yo, mani keçes kurye açımı ulaqattan bilişedi.
4: Haligi, haligi... Bari diyor yani, hoşunuz var ki. Doim bizaniki qulog'ini tashab qo'yadi-yu. Balki
1: yana aldavosiz vostaki. Men qarayman, mayli, bunisiga xo'p deylik. A, krovatdan yiqilib tushishimichi, ularni qattan biladi ularni.
4: A, buni butun mahalla sezadi-ku, sen yiqilib tushganligi butun mahallada yirqimiliydi-ku.
1: Voy, voy, voy, voy, voy, voy. Men krovatdan yiqilib tushsam, yirqimillamaydi, bildingizmi?
4: Yo, azoda, unaqa demoqchi emasman.
1: Nima demoqchisiz?
4: Aytmoqchi edimki.
1: Yana nima deb yolg'on to'qimoqchisiz? Yana nima deb? Menga qarang, siz boshqa qiladigan ishingiz yo'qmi? Yo, har doim mani.
4: Stop. Sendan boshqa mani xotinim bo'lmagandan keyin boshqa kimni yomonlayman-ey?

0: radyosu de.
1: İki dükkanlar.
2: Ben Zoha.
3: Aslı Zode.
1: İki dükkanlar.
3: Aslı Zode. Asal.
2: Ne mi?
3: Mene. Kare.
2: Ne mi bu nazoş?
3: Bu mani gittim mi resmi? Kale, şikolat ekan mı?
2: Qattan bilin, nima yeb ko'rinman mı? Yoki qop-qoraligi uchun shokolad devossammi? Agar shuncha choyda o'tgan bo'lsang, shokolad buni oldida xijolat-ku, Nazosh.
3: Namuncha yomon yurasan?
2: Voy, uzr, Nazosh, uzr. Ikkita shokolad birga yuramiz deb o'zingga o'xshagan qorasidan topding shekilli. Nazosh, sendan bitta iltimos. Mana shu rasmni menga bergin, iltimos, o'rtoq.
3: Yo, yigitim rasmini nima senga beraman? Yoki bilib qolmasin deb boydan beri yomonlab o'tiruvmidi, ha?
2: O'rtoq. Qoraligidan kechasi ko'rinmaydigan yigitingni boshim yuramanmi? Shunchaki ukam uxlamasa, mana shu rasmni ko'rsatib, qo'rqitib uxlatmoqchi edim-de.
1: 2 dugona.

0: radyosu da. Yaş aile.
1: What's the game?
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş aile.
1: Vostaki qaysi ko'ylagingiz kir, qaysi birini yuvib qo'ying.
3: Hammasi kir, ozoda hammasi.
1: Tovba qildim, ey, savol ham berib bo'lmaydi. Yuv, mana bu dastro'mol kimniki?
3: Bu tuvliarda degan.
1: Tushunmadim. Ayol kishining dastro'moli-ku bu.
3: Shunga erga oyoq kiyimlari martaba. Sat chetroqki ekranni buzyapsan.
1: Vostaki, men sizdan so'rayapman, kimniki bu?
3: Ozoda oyoq kiyimlarimni shunga artaman dedim-ku.
1: Shunchinam yaltirab женский atir hidi kelayotgan ekan-da oyoq kiyimizdan.
3: Женский atir Ozoda hali yengi.
1: Tovba, yaxshi, yolg'on gapiraveringchi.
3: Ozoda, shu bitta savolga javob topolmay turibman.
1: Xo'sh,
3: qara, menda bir $400 pul bor edi. O'sha tushib qoldi. Menda qancha qoladi?
1: Sizdami? Sizda bor yo'q teshik qoladi.
3: Nima?
1: Teshik.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Dinley. Kısa satırda. Manonu anlay. Kısa satırda.
2: Ayol qalbi teskari magnitga o'xshaydi. Yaqinlashsang uzoqlashadi. Uzoqlashsang yaqinlashadi.

0: Jazirama yozning
1: nurli tafti
0: har ko'ngilga
1: yorug'lik ulassin.
0: Bizni tanlaganlar
1: baxtimizga
0: omon bo'ling.
1: Baxtimizga omon bo'ling.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
3: Uff. Yana serialmi? Serialingga yopishib qoldingmi? Agar shu serialing tugamaydigan bo'lsa, men bugun och qolishim aniq.
1: Vostaka sekinroq gapiring, iltimos. Men kinoni ko'rib olay. Shu kino ko'rayotganimda siz ovozingizni eshitmay turing.
3: Sen kinodan oldin meni ovozimni eshitgin. Tushundingmi?
1: Vostaka, iltimos qilaman sizdan. Bir pas jim turing, maylimi?
3: Nima? Hali meni ovozim sizga yoqmaydigan bo'lib qoldimi? Mayli, ko'ramiz. Lekin-chi, meni ko'chada ovozimni eshitgan zor yurganlar bor. Tushundingmi? Son mingta. Men ketdim.
1: Tavba qildim. Vostakajon bemalol. Lekin hozir hamma serial ko'rib o'tiribdi.
3: Hozir ko'rasan-da, ular men telefon qilsam, serial berialini yig'ishtirib qo'yadi. Nechidaniga? Nechidan umri? Ha, mana, eshi tozada. Zora ko'tarsa-da, zora ta'sir qilib qolamanki bunga.
1: Ta'sir qilar, ta'sir qilar.
3: Mana, chaqiryapti-yu mana.
4: Avval kechirasiz, iltimos. Tortdan kesib o'qiling, ha, materialim ko'rib olib, xo'pmi, mayli, xayr.
3: Ya, alo, alo. Voy, shu mana nima bo'ldi odamlarga o'zi?
1: Serialda afzal ko'rishdimi sizda?
3: Yo'q, shunchaki meni ham serialga qiziqtirib qo'yishdi. Ke, sen bilan birga ko'ra qoling.
1: Faqat iltimos, ovozingizni pasaytirib, jimgina o'tiring, xo'pmi?
3: Bul-bul gap yo'q, o'raga sichqon tushdi, guldir gup. Seri ketonlar kumbu Dinlaksan bu erken Ozi gapirsam Ozoda'nın cahri yana çıkadı Kamayla Ne olursa bu Ozoda Anaka
1: Vostaki iltimos Vostaki iltimos
3: Yo Serial torusu soramak şeydim Bilesem Serial gittik işli sovalım bu arada
1: Hop gapirin
3: Şüçü bilesem Çeteli seriallarda Nemege Abizasını negirli oynaydı Ben düşünmeyim
1: Vostaki Tavba kalım Cüda kızık sizi Agerçi negirli oynaması Serial unda rang-barang chiqmaydi-ku?
3: Aaaa...

0: videosu där.
1: İki dükkanı.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha.
1: İki dükkanı.
3: Asıl Zoha, mamma, rasımdakiyle kim? Sen onlinde oturup çıkken.
2: Qaysi? Ha, bular mahallamizda o'rtoqlarimda.
3: Iya, aman bu sani tug'ilgan kuningda men bilan rassa lizgingaga tashagan bolami? O'zi ham o'ynashni teshib olgandimi?
2: Astoydil teshib olganingdan uyimiz zipolini 2 oy remont qildirganmiz sani dastingdan.
3: Nima bo'pti? Zato men bahona yangi remont qilib olgansizlar-ku. Ha, aytgancha, mana shu qo'shning o'qishga kirdimi?
2: Ha, kirdi. Diplomatiyaga.
3: Diplomatiyaga deysanmi? Yo'q,
2: bordi. Nima endi diplomatiyaga kirdi degani bu voy deganimi?
3: Ayo, endi demandi. Ha, o'zi diplomat nima degani o'rtoq?
2: Diplomat degani bu magazinga kirganingda yangi qimmatbaho kiyimlarni xotiniga yarashmaganini isbotlab beradigan odam bo'ladi. Tushundingmi?
3: Ha, shuning uchun o'sha qo'shning san tug'ilgan kuningda meni kiyimlarimga yarashmadi deb rassa nervimni chiqargan ekanda.
2: Nima? Sen o'zingni uni xotin deb tasavvur qilmading?
3: A, nima? Yo'q, shunchaki etdim qo'ydim-da. Tag'in kim biladi?
2: Eh, Nazoya, Nazo.
1: 2

0: Markaz radiosida. Kuldirgich.
1: Kampir, kel, yoshlikni eslaymiz.
2: Qo'ysangiz-chi, boboy. Oyim urushadilar.

quyoshning tafti ham so'nganday go'yo. Kunduzlar tunlarga aylandi go'yo. Olamga mahzunlik qo'nganday go'yo. Onamsiz bu dunyo

0: hangoma ustalari.
1: Bir insonni, mana sizlarga hozir bir insonni butun organizmini she'riy ta'riflashga harakat qilamiz. Mana butun bir insonning organizmini she'riy ta'riflash. Demak, boshladik. Insonni birinchi ko'rinadigan joy qayeri? Bu yuzi, ya'ni chehrasi. Ko'cha tilida bashara. Demak, mana shu bolaning butun organizmini she'riy ta'riflaymiz. Mana katta bashara, tepa taraf peshona, pastida qora qoshlar, qolib ketmasin sochlar. Endi qarab turinglar, navbat keldi buringa. Bu ikki teshik buloq, ikki chekkada quloq. Bu ikkita ko'zlar sherik, tepa pastlari kiprik. Bu katta teshik og'iz, ichida tildir yolg'iz. Terilgan qator tishlar, ustida lablar ishlar. Jag'dan pasti bo'yindir, qayrilmasa qiyindir. Yelgidan tushdik qo'lga, qaytamiz orqa yo'lga. Aytarsiz nega kerak? Chunki bu yerda ko'krak. Bundan pasti bu qorin, ichida samsa, bishtek, norin. Mana yetib ham keldik. Yo, o'ylamang, bu hali kindik. Pastga tushamiz. Chichcha. Bu albatta panja. Pastga tushib ketdik ancha. Urinmagan har qancha, mana bu ikkita tayoq deyiladiki, oyoq. Yana bir insonni, mana shu butun bir insonni organizmini, butun bir insonni, bolani mototsikl qilib ta'riflash. Kam mana shu qo'lingni mana shunday qilib tursang, mana shu qo'lingni ko'tar, ikkita qo'lingni ko'tar, oyog'ini ocha, mana shunday tursa, butun insonni mana faraz qilasizlar, mana shu bolani organizmini butun vaskot degan mototsiklga ta'rif qilib beramiz. Mana mototsikl vaskot, lekin ortiqcha rasxot. Mana bunisi fara, u yoq bu yoqqa qara. Bu gaz, bunisi mufta, signali xunik tufta. Mana ikkita balonni o'tiradigan saloni, akkumulyator, karburator, motori, endi shular qatori asosiy bir narsa bor. Shu bo'lmasa motor xor. O'ylab ko'ringa picha. Bu albatta nima? Svetcha, qatta turar svetcha. V urini bulbulcha. Endi ukam bunday qil. Mana bunisi gulishdir. Motor dedik insonni. Ta'rifini berdik biz. Agar o'xshagan bo'lsa, bitta qarsak chalingiz.
2: Hangoma ustalari.

0: Gone.
1: Ben Zoha. Nasıl Zode? Na Zosh, sen oyingni bola bilan gaplashishingga ruxsat berarlarmi?
2: Qatti, umuman ruxsat bermanglar. Agar oyimga shu yigitimni pulini ko'pligini aytsamgina, keyin ruxsat berishlari mumkin. O'zi nimaga so'rayapsan bularni?
1: Bilasanmi, oyim menga agar sen yigitlar bilan uchrashib yursang, men o'sha kunni o'zidayoq o'lib qolaman dedilar.
2: Keyin sen nima deding?
1: Bilasanmi nima dedim? Oyijonim, hech ham xavotirlanmang. Siz bu haqda hech qachon bilmaysiz dedim.
2: Rostana boplapsan-da, emanga qarab boyachi darsda hammani kuldirding deb o'rta. Domlamiz, Aslzoda darsda aytganlarimni eslab qoldingmi deganda sen nima deganding?
1: Aslzoda darsda uxlab o'tirmadi disku domladim. Toba, Nazosh, namchi kulurasan, nimasi kulgili?

0: what they enjoy.
1: Yürüme koçum!
0: Just think like house and move like me. Rhythm house and like me. Do you want to enjoy?
1: Yürüme koçum!
0: Do you want to enjoy?
1: Yürüme koçum!
0: Do you want to enjoy?
2: Yürüme koçum! Yürüme koçum! Yürüme! Yürüme! Yürüme koçum!
1: Kim tutar seni? Yürüme koçum! Yürüme koçum! Yürüme koçum! Yürüme koçum! Yürüme koçum! Yürüme koçum! Yürüme koçum! Yürüme koçum! Yürüme koçum! Yürüme koçum! Yürüme koçum! Yürüme koçum! Yürüme koçum! Yürüme koçum! Yürüme koçum! Yürüme koçum! Yürüme koçum! Yürüme koçum! Yürüme koçum! Yürüme koçum! Yürüme koçum! Yürüme koçum! Yürüme koçum! Yürüme koçum! Yürüme koçum! Yürüme koçum! Yürüme koçum! Yürüme koçum! Yürüme koçum! Yürüme koçum! Yürüme koçum! Yürüme koçum! Yürüme koçum! Yürüme koçum! Yürüme koçum! Yürüme koçum! Yürüme koçum! Yürüme koçum! Yürüme koçum! Yürüme koçum! Yürüme koçum! Yürüme koçum!

0: Ich. Bir odam kayfiyatsiz skameykada o'tirardi. Uning oldiga bir kishi kelib so'radi. Sizga nima bo'ldi? Tinchlikmi? Nega xomushsiz? Yonimga o'tiring. Nega xomushligining sababini keyin aytaman. Kishi o'tiribdi.
1: Gap shundaki, skameyka kraskalangan ekan.